sama bayi mai yalla mayal leel xamna yaay gu ne bu tagoy kilifam wati na yaay dama joge keskay di ci radio senegal way xamna man mali fo wak yeen fa

zamanın altında gül. Sana gel yok. Varızıkan burmunca adam gel. Gel lan gelmek. Görüyorsun lan.

yenin balma çağırdı. Muncuncağın gel, karamcayı. Karamcayı, mucun masamba çağır. Masamba çağır, mucun malin boy. Malin boy, mucun masamba çağırla, tülüğün masamba çağırla. Muncuncağın gel, mucun kapcağı bindi, çöp yaşıcağı bindi, çöp makam mucağı bindi, haydiyeceği bindi. Haydiyeceği bindi, çöp. Mucu hemen duvardı. Hemen duvardı. Mucu bir yorancaya kavacıyor. Bakan buncay. Mucu ilma mutlu karamcay. Karamcay mucu ilma mutlu desin takan. Yasincay. Mucu mutluki yasincay. Akbala yasincay. Aksako yasincay. Sankoncu yasincay. Mankır bal moncatım yasincay.

Onu yalıp bak yerine bayık da talacı malik, bari malik sen. Yine kom bayım mi da kızıp bodemeyeceğini udar, nil alacı malik sen.